0: Yeni kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, arp, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkünün. Benim kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl sen kendi yıkıstın boy ya. Benim kudu da var. Doğru beni şey, ama beni ses arabı da ahir, ahir kebuna dışarı dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yazmak.
2: Niye?
3: Çok yazmak.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Yapıyor ha. Ya bir adet sigara bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakka falan. Ya kolli. Fedder kebi. Gece elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir tamam. Hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو سبيو سبيو ما في السبي دنقط دنقط دنقط دنقط ويجي دنقط ورجع أقول لك دنقط تاني عجل فبع أنا بحد ينفن قسكر يا بيجي ما فيش شبك بس سني ما سني ما سرقان شو يا عجل عجل ما جس كيفي أزبوك ما تجس كيفي چه یه میگه اسکیفه؟ چه هیا؟ کتره دیگه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen şey yapalım. Abi kalacaktaki kafayı koymadı abinle de. Berkan gel gel.
1: Anam o.
2: Bak
0: lan
2: bak
0: lan gidelim şimdi bak lan. Onu da doldur. Çarpkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çarpkala ha. Çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o bak.
0: Ne? Tapmadı. Güzel iyi. Bu taraf sürme mi?
1: Elbette lan. Bu da
0: başka habbek ya. Ya kurban değil. Besi eden sen tamam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki lüksu aşı verdi.
0: Sen red bir ahla. Talla akul eksiği. Ben bayağı kim giyer. Sim hadi. Ben red aşırı mahvet. Talla. Gel ingi mi? Ben tabiyorum ben. Ben red koşturum. Hiç. يا نفذ نفس يعني
1: ممكن خفيت عندي بقى فلاش جيرو
0: اي هاك انت
1: طلع هذا بجيب راتها
0: شو

0: Let me try it for you.
1: Huh?
0: Let me try it.
1: Yeah! Yeah!
2: Yum, yum, yum, yum.
3: Tamam
1: geliyorum. Tamam.
3: Mektebe mi ihlas?
0: Nasıl
3: başı? Sınav MG piştiyse Roja Edi açıklanmış ve.
0: Ya.
3: Evet.
0: Ne harcılık var mektebe.
3: Ana. Vega tizane damar da menü berave binave da evlo hal binave da verin eskife bine ev der hamu binave menü tu du khazema
0: anda na khazam
3: ama tu bejez khazam hal mal yedi
0: du khazam hal ala di jani
3: kadı sen burası su altında kalınca böyle suyun altından dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
3: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damla çürmekte ve zehirin deli bir şey. Louis işte.
4: Nerede?
3: Ama belki ne bir şey.
0: Belki.
3: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yol var, bir de böyle yol var.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En son.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: olsun. Üçüncülük kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Eyvallah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun. Biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya hanımefendi? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. İyiydi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar onu.
4: Ha, bayanlarda çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çaban diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
5: Hoş ne?
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasat
1: mı? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evet, gel. Babam geliyor.
2: Uçma.
3: Kaldırın.
1: Başka?

0: gidememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş
1: bulduk.
0: Burası?
2: Evet. Yok, biz olmuş.
0: Ben yapma. Biz
2: olabilir.
1: Ben yapma. Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuran kuran.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet güzel. Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasan Kirtekilerden daha iyi yani.
0: Camlar var. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz.
1: Tamam. Evet. Malajı bende. Bence var yani manzara ve serekale, minare. O işte hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla. Başka? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
3: Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı? Hediye değil ha, hediye değil inşallah. Hediye değil, vurup gidek, vurup sakık, vurup gidek, vurup sakık, hadi. Tatlı ona, hadi. Tamam mı kaydı, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam, doğum, doğum, doğum, gel. Kala, idek, böyle bol kuvvetliyiz mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmıyız, tamam. Herkes toplatmıyız. Tamam,
1: tamam.
0: Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çağa geçse idik su soğuk ne?
1: Evet.

0: Abraham bir beni kıyısın be. Beni zahsayı çey be. Sakala kuzey verdim sana.
1: Tamam, tamam karışık mı?
0: Hep çıkarsın sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sifahi verdim, sakal kem koşuş be.
1: هل الشيخ موس؟
0: آه
1: أزيد الرجاف جينا تمام؟
0: يا أنا خاف يعني نعب نعيش من هالقدس تراضي

bırakacağım. Ben de tam diyecektim yol masajından geldi. Evet.

0: Chuck.
1: Is that
0: our thing? Mm. Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl
0: işten
1: sabah ben?
0: Ne
1: yapıyorsun? Ne? Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çabuk geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun
0: için. Evet ya. Ne gitti canım?
1: Yalancı.

0: Böyle Cenel Hasan Keyif.
1: Ey
0: Abuk Zemurov.
1: Ey.
0: Monkey. Öndeş kılt kılt. Huve kal. Kekon dufu kalatati kabel kile kabuktu. Ama ciddi hone murıftu.
1: Ey. Ben bu frenge.
0: Aşta kue. Durumu aşta kue.
1: Doktor şu an meyle teşhisi bulamıyor ya.
0: Değiş.
1: Ya adam biri diyor parkisyondur, biri diyor parkisyon değil.
0: Demek ki kilise lustres.
1: Kilise mi?
0: E talan ze nane ze cina o ne? Abi ze başka. Tala mırı bu ırtaha mı o ze? O ze kfir kesir lumaraz.
1: Ey adam.
0: Mönnen bahdu kafi... Zaten arit amel belediye. Hal ölüm raporları nane nektiben. Çakvet şi ırtaha. Ölüm kağıdı iyice bunlayı. Nane nektib mezarlık. Nane nektiben tamam. Yaş ortalaması kırtın pirinle. Mecak cina mukaddatika cina lhoneva. Ak pirin. Ağlamın pirin kılmadı. Tarif mi?

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta suma düşkülen. Herif kudu hatta, kudu bir çöre, bir çöre serkeliye kızdım o ya. Herif kudu da oyna. Nuhu binci, ama binci ses arabadır. Ahir kemur adı içeri dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerlerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Diyor ha. Ya bir adet sikerim şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya Rakka falan diyor. Kulli fedder kebi. Gece elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. La kulli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط بيجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط تاني عجل فبع أنا بحد ينفن قسكر يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجل ما جس كيف يا زبوك ما تجس كيف يا چه یه مگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیگه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kalacaktaki kahveti koymadı abinle de. Berkan gel gel.
1: Kanaro.
2: Bak bak bak, gireceğiz şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur, bu çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala ha, çeşmenin suyu.
1: Neyse, tamam mı? Hadi.
0: Güzel iyi. Bu taraf kusur mu?
1: Elbette lan,
0: bu taraf kahpek ya. Ya kurban değil, besiye den ten ten.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya kusurun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki kusur şey var
0: diye. Sır red bir ahla. Talla, akul eksi. Ben beyekim giye sim hadi. Bönet, aşırı mahvet talla. Gelin gibi bir tanıza biliyorum ben. Ben bönet koşturum. Neş? Ya o nefes nefes yani.
1: Hangi sıkafayı tanıdı bak ya şirin?
0: Hey, hakikaten. Talak
1: hadi ben cüdrat ya.
0: Tersin.

0: I'm going to try for you.
1: Huh?
0: I'm going to try.
1: Yeah. Yeah.
2: Yum, yum, yum, yum.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe
0: mi ihlas?
2: Nasıl başı? Sınav emri piştiyse Roja edi açıklanmış ve.
0: Ya. Ne harcık var mektebe.
2: Ana. Vega zane damar da menü berave binave da evlo hal binave da verin eskife bine ev der hanmu binave menü tu du khazema
0: anda sna khazam
2: ama tu de bejez khazam hem ali di
0: du khazam hem ali di jani
2: stada sen burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damla çürmekte ve zehirin deneyi bir şey. Louis tane.
3: Nerede?
2: Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

bu. Yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarı doğru değil. Şöyle Hı-hı. gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil. Bak, dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Böyle dümdüz gidiyorsun.
1: Bak, hastanede dümdüz yollar, bir de böyle yollar.
0: Sağa şuradan dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırın da bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet, gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak, şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım, keseyim.
2: En zor.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: 3 çocuk 7 üstünde çıktı.
1: Allah aşkına. Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı bari?
0: Ondan kapıları yiyorsun, ölüyorsun çocuğa.
2: Hoş ne yani, buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar onu.
4: Hemen arada çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çaban diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Hoşne.
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evin gel. Dolap geliyor.
2: Uçurum.
1: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
1: Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval alıydı, hili verdiğine. Bu haliyetini, bu bataniye katma, bile falan. Mahmuş geldiğine bir.
3: Duvarlar şişmişti.
4: Ben bana başarı atmıştım, bir kendine
1: girelim. Vallahi. Başka?
3: Böyle bir atlattı biraz.

0: girememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Yok, biz olduk.
0: Benim mi bu?
2: Biz olduk. Benim mi için?
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuralım. Çok
0: güzel, bir bu. Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet güzel. Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasankeyf'tekilerden daha iyi yani.
0: Camlar var. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceksin yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Sileştirseniz biraz ona göre.
1: Çekil sorun. Evet. Malajı bende. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla.
3: Hacı o Huneyli Vurc yani kuvaçlar pas bükün.
4: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması da izin verilmemelidir. Lütfen cepheler konuklarınızı ve bina ve bina oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini

0: halkının hayat biçimine uygun müstakil, bahçeli, teraslı konutlar şeklinde inşa edildi. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediyedik ha, hediyedik. Hediyedik, vurup yedik. Vurup sakık, vurup yedik, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idik. Ve bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki tıplatmış bir. Tamam. Herkes tıplatmış bir.
1: Kala.
0: Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çaka geçse idik çok ne?
1: Evet.

0: Abraham bir ben kesman be. Ben zahfeyi çebi. Sakala kuzey verdim sana.
1: Tamam, tamam Halis Şahmur.
0: Hep şıkasım, sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sifahi verdim, sakal kem koşuş be.
1: Halis Şahmur.
0: Ha.
1: Azizler, zahf jeyin hakim, tamam?
0: Ya, ala kaf yönünün abone şeyimine kudüs terazi.

0: Chuck.
1: Özle,
0: aferin sana. Ay sen abine.
1: Ayrıca.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
0: İyi. Ne yapıyor?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

يرتحم ölüm kağıdı icib bunlayı. Nahni nektip mezarlık, nahni nektipin tamam. Yaş ortalaması kırdım pirinle. Mecak cina mukaddatika cina lhoneva. Ak pirin, aglabın pirin kılmadı. Tarif mu? Yaş mısın? Hayat olarak zeyn.